0: Ulangi, ulangi. Kalla.
1: Kalla inna kitabal. Kalla inna kitabal.
0: Abrari lafi illiyin.
1: Kitabal abrari lafi
0: illiyin.